Yeter artık, bu kadar yeter. Her günüm birbirinden beter. Gelmeni istemiyorum, sevmeni hiç istemiyorum. Ağlamak, ağlamak istemiyorum. Ağlamak.

0: Radyo Öğüt.
1: Koparamam kalbimi, söküp atamam yerinden.

Anlatılmaz bu sevgi. Yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan olur. İnan aşktan da üstün. Koparamam kalbimi. Söküp atamam yerinden. Sana taptım ey Allah'ım. Söyle ne gelir elden? Söyle ne gelir elden?

Dönmezsen eğer, birileri tutup kolumdan, birileri vurup büyük olasılıkla asacaklar boynumdan. Gözümün önüne resmini koyacaklar, bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
5: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
6: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
7: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres D100 Karayolu üzeri 5. kilometre Doğanlı Mevkii Düzce. Telefon 0380 549 7914.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
6: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
7: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
8: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
9: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
10: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

lira. Açtım moyeti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkeslerde. Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres D100 Karayolu üzeri 5. kilometre Doğanlı mevkii Düzce. Telefon 0380 549 7914.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
6: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
7: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
8: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
9: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
10: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
11: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Üç reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok.
1: 444-9481.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım

0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
1: Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres D100 Karayolu üzeri 5. kilometre Doğanlı mevkii Düzce. Telefon 0380 549 7914. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
3: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Birazcık düşündüm nasıl fikir. Bıraktın o geceler şeyle ben de emin ol düşündüm ailemi. Söz verdim kendime yapamam bir daha tutamam artık o ellerimi. Bir

bir bir geçmişten gelir tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: Radyo Ulç reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksu oldu. 0535 943 07 81.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.
10: Çat çat çatsın derim, kaşları çatsın derim, çok çok çok güzelim, unutursam yaz.

0: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres: D100 Karayolu üzeri 5. kilometre Doğanlı mevkii Düzce. Telefon 0380 549 7914.
2: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı.
1: D100 Karayolu üzeri 5. kilometre Doğanlı mevkii Düzce. Telefon 0380 549 7914.
2: Cuma yeri öğreten

0: 375 56 54.
1: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
3: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
1: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
6: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
7: Duşakabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

Bu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gidiyor, bir yanı kal. Bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

0: Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
3: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

lira. Açtım o eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
6: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
7: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki SaveDuş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran SevDuş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. SevDuş, banyonuza atılan imza.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Öğüt.
1: Hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

gökten parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54
2: Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres D100 Karayolu üzeri 5. kilometre Doğanlı Mevkii Düzce. Telefon 0380 549 7914. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçükiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.

0: Radyo Ulç reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
5: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
7: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11-96-18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
8: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta.
2: Neresi yoran?
0: Radyo Reklamlar.
1: Düzce'de ev

0: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
1: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

belki inanırım. Telefonum açık, belki ararsın. Sen benim inandığım en güzel yalansın. Belki bir gün anlarsın. Çok geç olmadan bu lanet kadar yazılmış anlama, daha doğmadan. Bakma ağladığıma. Herkes koşar ışığına, ben koştum karanlığına. Bilsen neler düşündüm gözlerimi kapattığımda. Her gece kabusla, mapustaki kardeşlere sözüm var, alacağım onları Lambo Brabus'la. Dönecekmiş. Seni sevmek meğer her gün ölmekmiş. Ateş gibi sönmek, iyi hal için mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş.

0: sunar.
1: Radyo Uç reklamlar.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
5: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
4: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: Reklamınızda
5: vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
5: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
6: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
7: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce. Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres D100 Karayolu üzeri 5. kilometre Doğanlı mevkii Düzce. Telefon 0380 549 7914. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.
5: Destek Tam Finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22.00.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres: D100 Karayolu üzeri 5. kilometre, Doğanlı mevkii Düzce. Telefon 0380 549 7914.
5: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507. Otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten

0: Tamfinans.com.tr ve 444-3669.
1: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taşalı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ulus reklamlar. Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres D100 Karayolu üzeri 5. kilometre Doğanlı mevkii Düzce. Telefon 0380 549 7914.
6: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
8: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
9: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
6: Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres D100 Karayolu üzeri 5. kilometre Doğanlı mevkii Düzce. Telefon 0380 549 7914. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: geçmek yok.
1: Radyo Uç reklamlar.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
3: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taşalı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
6: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
7: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
8: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
9: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
10: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
11: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

lira. Açtım o eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
4: Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres D100 Karayolu üzeri 5. kilometre Doğanlı mevkii Düzce. Telefon 0380 549 79 14.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Öğüt.
1: Ben olsaydımla başlayan cümleler kurup vurup vurup hatalarımı yüzüme karşımda durup

0: Reklamlar.
1: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Aşk yüreğine dokunur. Aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil. Geçmiş zaman tüketiyor.

yüreğine dokunur. Aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil, geçmişi zaman.

0: Radyo Ümit reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Hyundai Özenler Otomotiv'e 9-17 Mayıs tarihleri arasında siz değerli müşterilerimizi cumartesi pazar dahil tüm araçlarımızı test etmek için showroomlarımıza bekliyoruz. Hyundai Özenler Otomotiv adres D100 Karayolu üzeri 5. kilometre Doğanlı Mevkii Düzce. Telefon 0380 549 7914.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85

0: 102.1
1: Radyo Dinle Aşk Seninle
2: Radyo Öğüt Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Radyo Uç reklamlar. Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 81

0: Reklamlar. Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
1: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini. Ağlıyor musun?

yaprak döken gençliğinin satır aralarında, altı kırmızı ile çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlama? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

Bu şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağımı. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

0: bitmez.
1: Radyo reklamlar.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taşalı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Seni kaybettiğinde için yanar ya. Ben de seni kaybettim, ağlarım şimdi. İçim yanar, canım yanar. Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar.

0: güvenme hiçbir şeyine. Bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz deme. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.
1: Reklamlar.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 910 11-96-18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95.

dört duvar arasında. Dört duvar arasında kalmışım. Ne sesimi duyan var, ne de beni gören var. Avluda volta atarken sadece bir gökyüzü, bir de bulutu var. Ama unutma, yüreğimde hep sevdiğim, hep sevdiklerim, hep yurdum, hep evim ve hep özlediklerim var.

Yangında biter deyip de durur.

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdim çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna?